0: είναι επιτυχία.
1: Το ακούς εδώ.
2: Ya biz her yorulda böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.